toro osingale dumarwaya nraga lela brungo gane ba arlonya nerejo yari bana sidiro ve yaranya gramo ralambushino